0: 将学习的国通与知识融会贯通，锁定马伊拉复习板块，短时间唤醒您的知识储备。
1: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
2: Tekrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini chuqurlashtirib, ularni texnik yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Undaqta birlikda yuqorida o'rgangan so'zlarni takror qilaylik.
3: 直播
1: Bevosita ko'rsatish
3: 直播
1: Bevosita ko'rsatish
3: 整洁舒适
1: Rätlik, pakiz, azada
3: 整洁舒适
1: Rätlik, pakiz, azada
3: 全貌
1: Umumi qiyapti
3: 全貌
1: Umumi qiyapti
3: 散心
1: Köngül açmak
3: 散心
1: Köngül açmak
3: 农药
1: Dehqançılık doğrusu
3: 农药
1: Dehqançılık doğrusu
3: 采摘
1: Üzmek
3: 采摘
1: Üzmek
3: 聚餐
1: Obje qızalınış
3: 聚餐
1: Obje qızalınış
3: 家庭聚会
1: Aile yığılışı
3: 家庭聚会
1: Aile yığılışı
3: 自驾游
1: Öz avtomobil sayahati
3: 自驾游
1: Öz avtomobil sayahati
3: 红柳烤肉
1: Yolgun kaupi
3: 红柳烤肉
1: Yolgun kaupi
3: 油腻
1: Maylık
3: 油腻
1: Maylık
3: 赏花
1: Gül seylisi kılış
3: 赏花
1: Gül seylisi kılış.
4: Kuyu, nakşanlı. 看电影
5: 听到歌了。
6: 马冬梅。
5: 什么冬梅啊？
6: 马冬梅啊。
5: 马什么梅啊？
6: 行，大爷你先凉快吧啊。
5: 好嘞。
4: 学交流。Bir almıştır sürgünes. 光影宝盒。
1: 可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。
2: Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып береді.Bu yerde köpçelik bilen muzikinin güzelliklerinin ortaklaşkınımdın en tayin hışalman. Emdi nakşı sadasığa əgişip dövlet ortaklığını birlikte ögün eyliyik.

0: 今天的文化方板块，我们来分享燕子出使楚国。
1: Bugünkü medeniyet gözündeki sahipimizde köpçelikke Yenzi'nin çoğu belgelikliğe elçi bulup bir şey diyen hikayeni sözlep yerimiz.
2: Yenzi 出使楚国，齐国派燕子出使楚国。当时楚国比较富强，根本不把小小的齐国放在眼里，因此楚王就想戏弄一下燕子。燕子到了楚国的都城，看到城门紧闭，前来迎接的官员请他从一扇新开的小门钻进去。燕子长得很矮，他知道这是楚王在嘲笑他个子矮，就从容地说，呵呵，这哪是城门，这分明是个狗洞啊，只有出使狗国的人才钻狗洞，难道